FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimiz seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'nin mecliste düzenlenecek grup toplantısında hangi ismin konuşacağına dair belirsizlik günler sonra bitti. Özgür Özel mecliste kürsüye çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde konuştu. Meclis giriş kapısı önünde Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tansiyon yüksekti. CHP genel merkezinde grup toplantısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi kirlilikten arındıracağım ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, kimse endişe etmesin, kurultayı toplayacağım, koltuk derdim yok dedi. Mecliste grup toplantısı gerçekleştiren Özgür Özel de 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı yoksa seçime giremeyiz. Erdoğan rakipsiz kalır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanacak. Toplantının gündeminde CHP'den ihraçlar var. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de düşen Apache helikopterine ilişkin yanıt vereceğiz açıklamasının ardından Amerikan ordusu İran'a orantılı bir şekilde misilleme düzenlendiğini açıkladı. İran'dansa cevap gecikmedi. İran'da ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla vurdu. 17 yaşında öldürülen Atlas Çağlayan cinayeti davasında savcı mütalasını açıkladı. Savcılık 15 yaşındaki saldırgan için 21 yıl 7 ay hapis cezası istedi. 21 yıla ek olarak cinayet, ruhsatsız silah, silahla tehdit suçlarından da ceza talep edildi. Emekli Tümgeneral Eten Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada firari olarak aranan son şüpheli Kapıkule sınır kapısında yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın 47. duruşması görüldü. Ekrem İmamoğlu duruşmaya ara verildiği sırada merdivenlerden inerken arkadan itildiğini iddia etti. İmamoğlu'yla görevli jandarmalar arasında tansiyon yükseldi. 7 ilde Barış Boy'un suç örgütü operasyonunda 6'sı avukat 45 şüpheli yakalandı, 9 kişi aranıyor. 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonla 72 şüpheli gözaltına alındı. MHP, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. Kuzey İrlanda'da bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde sokaklar karıştı. Araçlar ve evler ateşe verildi, toplu taşıma durduruldu. Pentagon, askeri bağlantıları olduğu iddiasıyla Çinli şirketler Alibaba, BYD ve Baidu'yu kara listeye aldı. NASA, 2028 sonuna kadar ay yüzeyine inme hedefi için seçtiği 4 astronotu tanıttı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde yarın başlıyor. 19 Temmuz'a kadar sürecek turnuvada tarihte ilk kez 48 takım mücadele edecek. Amili kadın futbol takımı 2027 Dünya Kupası elemeleri son maçında Malta'yı 3-0 yendi. Real Madrid teknik direktör Arbeloa ile yollarını ayırdığını duyurdu. Amili erkek handbol takımı Uluslararası Handbol Federasyonu tarafından verilen özel davet kontenjanıyla 2027'de ilk kez erkekler dünya handbol şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: İsrail-İran ateşkesi sonrası Brent petrolün varil fiyatı $90 altına geriledi. New York borsasında Standard & Poor's 500'de Nasdaq endeksleri teknoloji hisselerindeki satış dalgasının derinleşmesi ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine indi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında demiryolu ve lojistik alanında iki anlaşma imzalandı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Just feel the music on your favorite radio station, Metro FM.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

hayatta 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: banka.com.tr'de. Bu banka benim.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL,

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz, tut.

0: keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 8.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'nin mecliste düzenlenecek grup toplantısında hangi ismin konuşacağına dair belirsizlik günler sonra bitti. Özgür Özel mecliste kürsüye çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde konuştu. Meclis giriş kapısı önünde Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tansiyon yüksekti. CHP genel merkezinde grup toplantısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi kirlilikten arındıracağım ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, kimse endişe etmesin, kurultayı toplayacağım, koltuk derdim yok dedi. Mecliste grup toplantısı gerçekleştiren Özgür Özel de 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı yoksa seçime giremeyiz. Erdoğan rakipsiz kalır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanacak. Toplantının gündeminde CHP'den ihraçlar var. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de düşen Apache helikopterine ilişkin yanıt vereceğiz açıklamasının ardından Amerikan ordusu İran'a orantılı bir şekilde misilleme düzenlendiğini açıkladı. İran'dansa cevap gecikmedi. İran'da ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla vurdu. 17 yaşında öldürülen Atlas Çağlayan cinayeti davasında savcı mütalasını açıkladı. Savcılık 15 yaşındaki saldırgan için 21 yıl 7 ay hapis cezası istedi. 21 yıla ek olarak cinayet, ruhsatsız silah, silahla tehdit suçlarından da ceza talep edildi. Emekli Tümgeneral Eten Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada firari olarak aranan son şüpheli Kapıkule sınır kapısında yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın 47. duruşması görüldü. Ekrem İmamoğlu duruşmaya ara verildiği sırada merdivenlerden inerken arkadan itildiğini iddia etti. İmamoğlu'yla görevli jandarmalar arasında tansiyon yükseldi. 7 ilde Barış Boyun suç örgütü operasyonunda 6'sı avukat 45 şüpheli yakalandı. 9 kişi aranıyor. 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonla 72 şüpheli gözaltına alındı. MHP, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. Kuzey İrlanda'da bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde sokaklar karıştı. Araçlar ve evler ateşe verildi, toplu taşıma durduruldu. Pentagon, askeri bağlantıları olduğu iddiasıyla Çinli şirketler Alibaba, BYD ve Baidu'yu kara listeye aldı. NASA, 2028 sonuna kadar ay yüzeyine inme hedefi için seçtiği 4 astronotu tanıttı.
6: Metro FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: İsrail-İran ateşkesi sonrası Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına geriledi. New York borsasında Standard & Poor's 500'de Nasdaq endeksleri teknoloji hisselerindeki satış dalgasının derinleşmesi ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine indi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında demiryolu ve lojistik alanında iki anlaşma imzalandı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
9: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
10: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
11: Friday, Gucci, Prada. A Dolce & Gabbana, I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
3: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: limitsiz, bitmez. Petrol.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: AgeSA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'nin mecliste düzenlenecek grup toplantısında hangi ismin konuşacağına dair belirsizlik günler sonra bitti. Özgür Özel mecliste kürsüye çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde konuştu. Meclis giriş kapısı önünde Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tansiyon yüksekti. CHP genel merkezinde grup toplantısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi kirlilikten arındıracağım ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, kimse endişe etmesin, kurultayı toplayacağım, koltuk derdim yok dedi. Mecliste grup toplantısı gerçekleştiren Özgür Özel de 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı yoksa seçime giremeyiz. Erdoğan rakipsiz kalır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanacak. Toplantının gündeminde CHP'den ihraçlar var. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de düşen Apache helikopterine ilişkin yanıt vereceğiz açıklamasının ardından Amerikan ordusu İran'a orantılı bir şekilde misilleme düzenlendiğini açıkladı. İran'dansa cevap gecikmedi. İran'da ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla vurdu. 17 yaşında öldürülen Atlas Çağlayan cinayeti davasında savcı mütalasını açıkladı. Savcılık 15 yaşındaki saldırgan için 21 yıl 7 ay hapis cezası istedi. 21 yıla ek olarak cinayet, ruhsatsız silah, silahla tehdit suçlarından da ceza talep edildi. Emekli Tümgeneral Eten Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada firari olarak aranan son şüpheli Kapıkule sınır kapısında yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın 47. duruşması görüldü. Ekrem İmamoğlu duruşmaya ara verildiği sırada merdivenlerden inerken arkadan itildiğini iddia etti. İmamoğlu'yla görevli jandarmalar arasında tansiyon yükseldi. 7 ilde Barış Boy'un suç örgütü operasyonunda 6'sı avukat 45 şüpheli yakalandı, 9 kişi aranıyor. 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonla 72 şüpheli gözaltına alındı. MHP, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. Kuzey İrlanda'da bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde sokaklar karıştı. Araçlar ve evler ateşe verildi, toplu taşıma durduruldu. Pentagon, askeri bağlantıları olduğu iddiasıyla Çinli şirketler Alibaba, BYD ve Baidu'yu kara listeye aldı. NASA, 2028 sonuna kadar ay yüzeyine inme hedefi için seçtiği 4 astronotu tanıttı.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
5: Limitsiz hit müzik. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde yarın başlıyor. 19 Temmuz'a kadar sürecek turnuvada tarihte ilk kez 48 takım mücadele edecek. Amili kadın futbol takımı 2027 Dünya Kupası elemeleri son maçında Malta'yı 3-0 yendi. Real Madrid teknik direktör Arbeloa ile yollarını ayırdığını duyurdu. Amili erkek handbol takımı Uluslararası Handbol Federasyonu tarafından verilen özel davet kontenjanıyla 2027'de ilk kez erkekler dünya handbol şampiyonasına katılma hakkı elde etti.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
8: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İsrail-İran ateşkesi sonrası Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına geriledi. New York borsasında Standard & Poor's 500'de Nasdaq endeksleri teknoloji hisselerindeki satış dalgasının derinleşmesi ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine indi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında demiryolu ve lojistik alanında iki anlaşma imzalandı.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Metro FM bu mevsimde çok güzel. Günaydın. Metro
1: FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde yarın başlıyor. 19 Temmuz'a kadar sürecek turnuvada tarihte ilk kez 48 takım mücadele edecek. Amirli Kadın Futbol Takımı 2027 Dünya Kupası elemeleri son maçında Malta'yı 3-0 yendi. Real Madrid Teknik Direktör Arbeloa ile yollarını ayırdığını duyurdu. Amirli Erkek Handbol Takımı Uluslararası Handbol Federasyonu tarafından verilen özel davet kontenjanıyla 2027'de ilk kez Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM. Limitsiz
1: hit müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İsrail-İran ateşkesi sonrası Brent petrolün varil fiyatı $90 altına geriledi. New York borsasında Standard & Poor's 500'de Nasdaq endeksleri teknoloji hisselerindeki satış dalgasının derinleşmesi ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine indi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında demiryolu ve lojistik alanında iki anlaşma imzalandı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz hit müzik. Metro.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bir reklam.
3: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM.

0: Metro FM dinle, geç kalma, hep genç kal.
1: Limitsiz tut.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil Budur hissi.
4: Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride

0: başarılar diler.
1: Reklamlar.
2: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: right, left, right, left, right, go.
1: Spikies.
2: Reklamlar.
3: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Ben de dep var. Niye diyorum? Bütün kriterleri uyuyor. Ben de diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sen de hiperaktivite.
4: Fıkır fıkırım şu an.
5: Her şeyi oynarım.
4: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
3: diye. Nereden diyorum?
4: Dillisin sen.
6: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Metro FM hesabınız

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde yarın başlıyor. 19 Temmuz'a kadar sürecek turnuvada tarihte ilk kez 48 takım mücadele edecek. Amerika kadın futbol takımı 2027 Dünya Kupası elemeleri son maçında Malta'yı 3-0 yendi. Real Madrid teknik direktör Arbeloa ile yollarını ayırdığını duyurdu. Amili erkek handbol takımı Uluslararası Handbol Federasyonu tarafından verilen özel davet kontenjanıyla 2027'de ilk kez erkekler dünya handbol şampiyonasına katılma hakkı elde etti.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
7: Limitsiz hit müzik.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
2: Metro FM.

0: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR.
1: Is someone listening?

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.
2: I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm standing pick after picture. I'ma get you fired.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor. Frankie,

Metro FM'de Starfiz reklamlar. Rock tarihinin 60 yıllık dev efsanesi Scorpions, BKM organizasyonuyla 24 Haziran

0: sahipleri kusursuz sahne enerjisiyle grup 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda tarihi bir geceye imza atacak. Medya sponsoru Karnaval.
1: I promise I swear, I'm there, Betty.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İsrail-İran ateşkesi sonrası Brent petrolün varil fiyatı $90 altına geriledi. New York borsasında Standard & Poor's 500'de Nasdaq endeksleri teknoloji hisselerindeki satış dalgasının derinleşmesi ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine indi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında demiryolu ve lojistik alanında iki anlaşma imzalandı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik.
5: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
0: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
0: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro. Metro.

0: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Central FM.

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comeback'ler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz,

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 13.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. İstanbul. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever. Metro.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: reklamı.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 5 numarasıydı. Andre Toronto.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Ve bu haftanın zirve sahibi Metro FM Top 40'ın bir numarası bir kez daha Tame Impala featuring Jenny.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Uepa! 1, 2, 3, un pasito pa'

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İsrail-İran ateşkesi sonrası Brent petrolün varil fiyatı $90 altına geriledi. New York borsasında Standard & Poor's 500'de Nasdaq endeksleri teknoloji hisselerindeki satış dalgasının derinleşmesi ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine indi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında demiryolu ve lojistik alanında iki anlaşma imzalandı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Hepimizin ortak sloganı My Life is a Disco. Melizons'la yeni saat açtık. Metro Online'a merhaba dedik. Ben de size merhaba dedim ve saat 17'ye kadar en iyi müzikle radyonuzda olacağım. Dünyanın dört bir yanından harika güzel şarkılarla harika bir çarşamba öden sonrası partileyeceğiz. Hepinize iyi eğlenceler. Kato geliyor. Turn the lights off.
1: Limitsiz.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
0: Bu şarkı Troy'dan...

Metro FM'de yeni bir müzik devam ediyor. İmna'nın en çok sevilen şarkıları sıralamasında mutlaka ilk 10'da yer alıyordur. Eric ona eşlik etti. Ruleta bizi geçmişte dolaştırdı. Dönelim bugüne bakalım neler var neler yok. Hem sosyal medya paylaşımlarında hem de radyo istasyonlarında sıklıkla karşınıza çıkıyor. Ve sizi etkilemeye, büyülemeye devam ediyor DJ Goja'nın bu yepyeni şarkısı. Michiko, Metro FM dinicisi olmanın ayrıcalığıyla şimdi sizi keyiflendirmek için geldi.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM'de yepyeni şarkılarla burada tanıştırıyorum sizleri. Sonrasını size bırakıyoruz oylarınızla, yorumlarınızla. Metro FM hitlerinden biri olsun bu karar veriyorsunuz. Günün yenisi Bibi Rexha ve David Guetta'dan geldi. Sad Girls, dinleyin bakalım şarkı hoşunuza gitti mi? Oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Benim şarkıyı orada bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

Metro FM'de Mix Trip Işık devam ediyor. Hafta ortasını yakalamanın keyfini bu güzel Katy Perry şarkısıyla çıkarıyoruz. 10 Şubat 2017 tarihinde piyasaya çıkmıştı. Skmarley ile beraber seslendirdiği bu şarkıda eşlik edilmesi en eğlenceli şarkılarından bir tanesi bana sorarsanız. Cenk Durudem'i geride bırakıp enerjimizi biraz daha yukarı çekiyoruz. Hollandalı Rihanna, Eva Simmons yıllar sonra hala bize

0: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro 9'de Cengiz Radyo'nuzda yepyeni şarkılar, vazgeçilmez hit single'larla gününüzü güzelleştirmeye ve partilemeye devam ediyoruz. Slighter buradaydı, Dance dinledik. Arkasından da Saatin Şansı ismi Melih Aydoğdu'ya merhaba dedik. Onun istek şarkısı French Candy Radyo'nuzda. It's my party. Whippin it, whippin it.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: DJ'ciğiniz Cinsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Cengiz, radyonuzda güzel bir çarşamba günü, aynı zamanda haftanın tam ortasını yakaladık ve çok güzel bir adım atıyoruz. Öğleden sonuyla birlikte sonuna doğru partilemeye devam ediyoruz. Enerji, moral, motivasyon hepsi zirvede ve orada tutmaya devam edeceğiz ve bu müthiş Metro FM şarkılarıyla. M4's Falling Angel son haftalara damgasını vuran şarkıydı. 15'e 10'unla merhaba dedik. Dave Attempts'le devam edelim mi?
1: Limitsiz Get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

Metro FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. I write that Gucci to Prada.

Metro FM'de ile Mr. Hep Müzik devam ediyor. Dans etmek için illa piste kendinizi atıp çılgınlar gibi zıplamanız gerekmiyor. Oturduğunuz yerden kıpır kıpır hareketlerde de eşlik edebileceğiniz harika Latin dans şarkıları var. Onların başında Pedro Capo ve Faruk'tan Kalma geliyor. İçinizi ısıttı. Güzel yaz rüzgarı eşliğinde keyif veren şarkılardan biri oldu. Bu güzel çarşamba gününe harika şarkıları eklemeye tek şarkıyla hayatımıza giren Ellie Duha ile devam ediyoruz. Remix'i de bir başka güzel bu şarkının Middle of the Night.

0: www.ekonomi.com.tr'de.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün

0: Rapping'in şarkısıyla yılın en karlı isimlerinden biri Bebe Rexha radyonuzdaydı. Insomnia sample'larıyla Faithless'ta yaptı. New Religion henüz daha listelerden düşmeden David Guetta eşliğinde yeni bir şarkı piyasaya çıkardı. O da bugün radyonuzda günün hit adayı oldu Sad Girls için. Oylar, yorumlar bekleniyor Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: don't mind.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Bu yıl Türkiye pazarındaki 121. yılını kutlayan Mobil Oil Türkiye AŞ'nin yanı sıra 150 yılı aşkın süredir sentetik ve madeni yağ sektöründeki öncü teknolojileriyle adından sıkça bahsettiren Exxon Mobil, binek ve ticari araç segmentlerinde üst düzey performans ve verimlilik sunan motor yağıyla dikkat çekiyor. Mobil markası sadece kara taşımacılığında değil, sınırları zorlayan havacılık endüstrisinde de varlığını gösteriyor. Dünyada ilk defa tam sentetik motor yağıyla endüstriye damga vuran Mobil markası geniş ürün yelpazesiyle gerek benzinli, gerek dizel, gerek de elektrikli otomobiller için en optimum çalışma aralığını sunan üstün ürün gamıyla hem teknoloji hem verimlilik hem de performans anlamında çıtayı hep bir adım yukarıda tutuyor. 1905 yılından bu yana Türkiye pazarında varlık göstermeye başlayan Mobil, 121 yıldır Türk tüketicisinin güveni ve üstün teknolojileri sayesinde en çok tercih edilen sentetik motor yağı markası konumunda. Kısaca 150 yıldır dünyada, 121 yıldır da ülkemizde performans, verimlilik ve öncü teknoloji denilince akla ilk Mobil markası geliyor.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi dedi.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o.

0: İlişkimiz ilerlemiş.
1: Aynen, hiç ilişkimizde ilerlemeyiş. Çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da ben Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. The Second Voice. Neredeyse bu yaza damgasını vuran şarkı oldu. Let Me Be geride kaldı. Yıllar boyunca yaz şarkılarının en hararetlerinden biri geliyor şimdi radyonuza. Gülşah Göktürk'ün favori.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İsrail-İran ateşkesi sonrası Brent petrolün varil fiyatı $90 altına geriledi. New York borsasında Standard & Poor's 500'de Nasdaq endeksleri teknoloji hisselerindeki satış dalgasının derinleşmesi ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine indi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında demiryolu ve lojistik alanında iki anlaşma imzalandı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro, metro, forever metro, metro, non-stop, non-stop metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: güzel bir çarşamba günü, onunla yavaş yavaş vedalaşmaya başladığımız dakikalara adım attırdı bizi Dominic Fike ve Baby Doll. Keyifler yerinde en iyi müzik radyonuzda ve Metro FM'in sesini sonuna kadar açarak son günlerin en güzel şarkılarından birine eşlik edeceğiz ve bu saatin keyfini çıkarmaya devam edeceğiz. Radyonuzda DJ Goja ve Michiko, iyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Com.tr'de. Bu banka benim.
1: Rock tarihinin 60 yıllık dev efsanesi Scorpions, BKM organizasyonuyla 24 Haziran'da İstanbul'da. Milyonlara ilham veren zamansız hitleri, kusursuz sahne enerjisiyle grup 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda tarihi bir geceye imza atacak. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metroline'de Cengiz Radyonuz'da bu güçlü sesli Silent Partner'dan geliyor. Son haftalarda dikkat çeken Metro FM şarkılarından biri I'm Learning dinledik. Arkasına bir başka yine Metro FM şarkısı ekliyoruz. Mehmet Akif Kaya'nın favori şarkısı. Aynı zamanda Lucas Gatter, Tivado.

Metro FM'de yeni Mixtape Müzik devam ediyor. Her biri ayrı ayrı milyonların sevdiği isimler aslında. Bu şarkıda bir araya geldiler ama bu şarkıdan daha büyük bir performans beklerdik. Doğrusunu söylemek gerekirse ama Metro FM dinleyicileri yıllar boyunca keyif edindiler, sevmeye devam ettiler. Troy Boy, Nina Sky ve Diplo'dan After Hours dinledik geçmişten. Bugüne doğru geliyor ve Anatol'un yepyeni şarkısıyla coşuyoruz. Talk to You.

0: Diyalogta. Reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Y2K, Baby No Money, harika şarkı, la la la. Radyonuzdaydı ve benim için gitme zamanı geldi. Cengiz saat 14'ten bu yana Metro Online'la gününüze keyif kattı. Umarım güzel, eğlenceli ve keyifli olmuştur hepiniz için. Yarın saat 14'te buradayım yine müthiş güzel Metro FM şarkılarıyla. Günün ikinci bölümünde partileyeceğiz. Hepiniz davetlisiniz. Görüşmek üzere.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: İsrail-İran ateşkesi sonrası Brent petrolün varil fiyatı $90 altına geriledi. New York borsasında Standard & Poor's 500'de Nasdaq endeksleri teknoloji hisselerindeki satış dalgasının derinleşmesi ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine indi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında demiryolu ve lojistik alanında iki anlaşma imzalandı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM,
9: non-stop Metro. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
11: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
12: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
13: Metro FM.
12: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
13: hafta içi her gün
12: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
13: Around the World.
11: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
12: dünyanın her yerinde.
13: Let's go.
12: Hadi başlayalım.

Başkalı Stromae'in 2009'da solo ilk single olarak yayınladığı, Avrupa'da 12 ülkede bir numaraya çıkan Fransızca pop dans klasiği Alohon Dans radyonuzdaydı. Çarşamba akşamı saat 17 Around the World dansla başladı. Katılım opsiyonel, eğlence garanti. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları. Around the World'de ben Arkın ve sihirli alımızla saat 19'a dek dünya çapında limitsiz hit müzik yolculuğumuz. Ücretsiz Karnaval Epindir'in Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle dinleyin. Norman Cook'un Fat Boy Slim öncesi takma adıyla Mighty Dubcats, 1995'te G-Money ile kurduğu Chaka Chas'ın 1970 parçası Josoy Cubanos'undan ve Sandy parçası 1988 tarihli Notice Me sample'larıyla Collage, 1997'de Almanya'da, Hollanda'da, İspanya'da, İsviçre'de ilk 10'a çıkan parça. Limitsiz hit müzik Metro FM'de Magic Carpet Drive.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Danimarkalı prodüktör Ennure'ın 2003 tarihli Rune Arcade orijinalinin remixiyle 2007'de İngiltere'nin 3 numarasına çıkardığı Calabrian saksafon ezgisiyle Avrupa'yı saran parça Calabria radyonuzdaydı. İtalya'nın güney bölgesi. İki kıtayı buluşturan Around the World hattında Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Mali'nin Afropop efsanesi. Salif Keita vokalleri ve Cesare Evora'nın 2002 tarihli Mofo albümünden Yamore parçasını 2024'te İtalyan Afro House label'ı Moblack'in dans pisti diline çevirdiği yorumuyla Metro FM'de Yamore.

0: TRT.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

2003 yılında In The Zone albümünden Britney Spears'in Blood, Shy and Avant prodüksiyonuyla Bollywood String Sample'ları ile İngiltere'nin bir numarasına çıkan parçası Toxic radyomuzdaydı. Hayatımızda pek çok şey sadece varlığı değil oranıyla zehirli hale gelebiliyor. Örneğin stresi iki şekilde değerlendirebilirsiniz. Bana zarar veriyor derseniz bedeniniz bunun sonuçlarını üretiyor. Stres beni zorluklara karşı güçlendirir derseniz bedeniniz bunun da sonuçlarını üretiyor. Cidden mucizevi varlıklarız ama çoğu zaman kendi değerimizi bilmiyoruz işte. 2017'de Türk DJ Burak Yeter'in Daniel Sandoval vokalleriyle Avrupa'yı saran Deep House imzası. Metro FM'de Tuesday.

akşamın yapay zeka coverında 1980 yılına geri döndük Back in Black albümünde. AC/DC'nin Bon Scott'ın vefatından kısa süre sonra Brian Johnson'la kaydettiği parça algoritmanın elinde bambaşka bir tarza büründü. Ruhunu kaybetmediğine kesinlikle emin olabilirsiniz. Müziğin kaybı her zaman yeni bir başlangıçla dolduruluyor. Yani bir vokalist gidiyor, bir başkası geliyor. Ya da bir şarkı bittikten sonra sessizlik tamamen ele geçirmiyor ortalığı. Özellikle Limitless Hit müziğin frekansı Metro FM'deyseniz. Bon gittikten sonra Brian'ın geldiği gibi. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de 1998 yılından. Ray of Light albümünden. William Orbit prodüksiyonuyla Madonna'nın elektronikaya dönüşünü ilan eden parçası ki kendisini geçtiğimiz Nisan'da yeni single'ını yayınladığı sırada pop'un kraliçesi olarak yeniden andık ve hatta Metro FM'de birkaç kere dinledik. Şimdi ise Ray of Light ve Madonna radyonuzda.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam.

Eurodance projesi. Max'in 1993'te Getaway nakaratıyla Almanya'da ilk ona çıkardığı 90'lar trans damarının tipik örneklerinden bir parça radyonuzaydı. Trans Sound yerini festival EDM'ine bırakmış olsa da klasikler hala klasiktir. Pop tarihinin bazı kalıpları emanet olarak değil, miras olarak kalır. 2023 yazının en çok satan kulüp parçası Berlin merkezli Koreli Kim Min Ji'nin XL Recordings'den Avrupa'yı saran imzası. ABT sample ile Metro FM'de Peggy Goo Goes Like Na Na Na.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde yarın başlıyor. 19 Temmuz'a kadar sürecek turnuvada tarihte ilk kez 48 takım mücadele edecek. Amili kadın futbol takımı 2027 Dünya Kupası elemeleri son maçında Malta'yı 3-0 yendi. Real Madrid teknik direktör Arbeloa ile yollarını ayırdığını duyurdu. Amili erkek handbol takımı Uluslararası Handbol Federasyonu tarafından verilen özel davet kontenjanıyla 2027'de ilk kez erkekler dünya handbol şampiyonasına katılma hakkı elde etti.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
8: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: İsrail-İran ateşkesi sonrası Brent petrolün varil fiyatı $90 altına geriledi. New York borsasında Standard & Poor's 500'de Nasdaq endeksleri teknoloji hisselerindeki satış dalgasının derinleşmesi ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine indi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında demiryolu ve lojistik alanında iki anlaşma imzalandı.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
6: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
12: Around the World
9: devam ediyoruz.

Atlantalı Jason Tinsdale'ın sahne adıyla Teddy Swims'in 2024 tarihli I've Tried Everything But Therapy Part 2 albümünden yayınladığı parça Bad Dreams radyomuzaydı. Kötü rüyalardan kurtulmanın yolu da yine güzel rüyaları gerçekleştirmek için aynı. Uyanın ve harekete geçin. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de 2012 yılındayız. Long Way Down albümünden İngiliz vokalist Tom O'Dell'in İngiltere 10 numarasına çıkardığı 2022'de TikTok viralitesiyle yeni nesil tarafından yeniden keşfedilen parçası. Metro FM'de Another Love.

Metro FM. Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine.

dans müzik sanatçısı. İnci'nin 2022'de TikTok'ta viral patlama yaşayan parçası Belly Dancing radyomuzaydı. Adında oryantal arabesk göbek dansı geçse de Latin Amerika trompetleriyle daha çok Meksika esintileri taşıyan bu parçadan R&B, hip hop hatta reggae kayıtları yerine elektronik dans müziğiyle daha büyük bir kitleye ulaşan sanatçıya geçiyoruz. Pop sınırları her geçen yıl ortadan daha fazla kalkıyor. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. 2010 tarihli Loud albümünden. Stargate prodüksiyonuyla Amerika ve İngiltere'de aynı anda bir numaraya çıkan 2011 yılında Grammy'lerde en iyi dans kaydı ödülünün sahibi Rihanna parçası Only Girl in the World.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Eğer izlediyseniz Stranger Things dizisinin Steve Harrington, yani Joe Keery'nin DJO Joe adıyla 2022 yılında piyasaya çıkardığı albümü This Side'dan, 2024'te TikTok'ta viral olan End of Beginning adı uzaydı. Başlangıcın sonu, sonun başlangıcı. Sonuçta her şey birbirine bağlı. Joe Keery dizi sonrası solo müziğe böylece bir geçiş yaşamış oldu ama bu arada Stranger Things 4 sezon boyunca 1,5 milyar izleme saatini aştı. 5. ve son sezonu geçtiğimiz yıl geldi ve büyük finalinde de yine hayal kırıklığına uğratmadı en azından. Diziler ya da filmler eskisi kadar büyük toplumsal olaylara dönüşüyor mu sorusunun yanıtı tartışılır ama popüler kültür oluşturan akımlar hala çok güçlü. 1989'da Black Box, İtalyan House projesinin Loleta Holloway Love Sensation sample ile Metro FM'de Everybody Everybody.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Limitsiz Metro.

David Guetta'nın 2009 tarihli One Love albümünden Akon vokali sansürle Sexy Chick adını alan parçası İngiltere'de bir Amerika'da 5 numaraya kadar ulaşan Sexy Beep radyonuzdaydı. Pop iki şeyden bahsetmekten asla vazgeçmedi. Cinsellik ve sansürün sınırları. David Guetta 2009'da bir kelimeyi çirkinleştirmeden söyleyemeyeceğini ilan etti. Zaten Akon vokalleriyle bunu da becerdi. Bloodhound Gang 1999 yılında meseleyi ta Discovery Channel'a kadar gönderdi. Memelilerin hayvanlarla aynı şeyleri yapması söylenmiş bir kelimeden daha az gibi görünse de söylenmemiş hali daha etkili. 1999 tarihli Hooray for Boobies albümünden. Adı da çok eğlenceli. Pennsylvanyalı komedi rock grubunun Avrupa hiti. Metro FM'de The Bad Time.

ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

Drake 2016 Views albümünden Wizkid ve Kyla ile bir araya geldiği dünya çapında bir numara olan Afrobeat pop parçası One Dance radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Çarşamba akşamı eve dönüş yolculuğunda size eşlik eden dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Yarın saat 17'de Around the World Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesi ve dinlediğiniz ilim frekansında radyonun nostaljisiyle yeni bir dünya turunda yayında. Çarşamba akşamı hafta ortasını geride bıraktık demek. Finish çizgisi her saat biraz daha yakın. Robin Thicke 2013'te Marvin Gaye'yi ne kadar çok sevdiğini bir kere daha mahkemede öğrendi. Sınırları net olmayan bir ilham pahalıya çıktı. Pharrell ve T.I. ile birlikte yazdığını iddia ettiği Blurred Lines için şarkının adı bile zaten net bir şekilde sınırların çizildiğini, çizgilerin çok net görünmediğini söylüyor. Marvin Gaye'in 1977 klasiği Got to Give It Up'ından 5 milyon dolar tazminatla Metro FM'e geldi. Blurred Lines radyonuzda daha fazlası için yarın aynı saatte aynı yerde.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İsrail-İran ateşkesi sonrası Brent petrolün varil fiyatı $90 altına geriledi. New York borsasında Standard & Poor's 500'de Nasdaq endeksleri teknoloji hisselerindeki satış dalgasının derinleşmesi ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine indi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında demiryolu ve lojistik alanında iki anlaşma imzalandı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Just feel the music on your favorite radio station, Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Metro Müzik.
2: Bir reklam.
3: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: C4 the streets.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil listesi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 5 numarasıydı. Andre Toronto.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Ve bu haftanın zirve sahibi Metro FM Top 40'ın bir numarası bir kez daha Tame Impala featuring Jenny.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde yarın başlıyor. 19 Temmuz'a kadar sürecek turnuvada tarihte ilk kez 48 takım mücadele edecek. Amirli Kadın Futbol Takımı 2027 Dünya Kupası elemeleri son maçında Malta'yı 3-0 yendi. Real Madrid Teknik Direktör Arbeloa ile yollarını ayırdığını duyurdu. Amirli Erkek Handbol Takımı Uluslararası Handbol Federasyonu tarafından verilen özel davet kontenjanıyla 2027'de ilk kez Erkekler Dünya Handbol Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Yeşilay.
2: Reklamlar.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında.
4: Orsam yine çok sıcak.
1: Metro FM.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne istersen ol. Right at Gucci the Prada, at Dolce Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Shit, Bobby, man, Latino gang, Tiger.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Biliyorum.
1: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Karnaval'da. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Say low.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: around the world.
1: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
2: Limitsiz. Hit müzik.

0: Abandon the creative scene.
1: Metro FM.
2: Sophia, tu sais.
3: Bella!